çocuğuyla beni de etsin. Ne yapalım? Hediye namı da çalışıyor.